0: Reklama Citrus'ze.
1: İzodirom avtomobili şedzena dğese şegizlia nullara. Gdanula şagmaşeleblis 58 metrşi. Şegizlia moxvide da dğese gaiqvanos sasruveli avtomobili qovelgari tsinatsari şenatalis gareşe. Dagvikavşirdi. 591 088
2: Radio Citrus'i sareklamo samsakhuri. 577 50 10 28. Batumi usmen Citrus. FM 97.3. Citrus'i.